0: Bilmiyorum sanırım.
1: Burada kalkanın
0: You show me out on 26, comes in 25 hours.
1: 15707,